Kata ki bana gana hulle ya tati bana ni bambara. Tikira Fatima jana di. Injin kroba. Kia nisuna fi.